kandilinin ülkemize, İslam alemine ve bütün dünyaya huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi. İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A. Mevlid Kandili'nin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine bereket, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesine Yüce Allah'tan niyaz ediyor. Tüm üyelerimize, değerli veli ve öğrencilerimize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Öğrenci ve personel servisi, sınırlı sorumlu Asil Tur Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu adına Başkan Niyazi Sinsar, 544-375-2745. Mevlid Kandili'nin ülkemize, İslam alemine ve bütün dünyaya huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu.

diyecek. Mevlüt Kandili'nin ülkemize, İslam alemine ve bütün dünyaya huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi. İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A. Mevlüt Kandili'nin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine bereket, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesine Yüce Allah'tan niyaz ediyor. Tüm üyelerimize, değerli veli ve öğrencilerimize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Öğrenci ve personel servisi, sınırlı sorumlu Asil Tur Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu adına Başkan Niyazi Simsar, 544-375-2745. Mevlüt Kandili'nin ülkemize, İslam alemine ve bütün dünyaya huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval başlıyor.

Karnaval'dan ve çok güzel bir pazartesi gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Türk popundan en iyileri dinleyeceğiz ve yine ilginç haberlerimiz var. Hoş geldiniz.

Birazdan söyleyeceğim şeyden sonra herkes bir anda dik oturmaya başlayabilir. Araştırmacılar ilginç bir sonuca ulaşmışlar. Yaklaşık 200 kişiyle yapılan araştırmada dik oturanların kendilerini daha iyi hissettiğini ve karar verirken risk ve ödül dengesini daha başarılı kurduğu ortaya çıktı. Gerçekten mucizevi değil mi bu? Yani annemiz yıllardır doğru söylüyormuş. Dik otur evladım derler ya. Doğruymuş yani.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

kısa bir ara verdik. Bir soru. En son ne zaman telefonu bir kenara bırakıp sadece anın tadını çıkardınız? Malum son yıllarda plaklar yeniden dönmeye başladı. Kasetler, CD'ler, analog fotoğraf makineleri, basılı dergiler, masa oyunları derken 90'lar modası da geri geldi diyebiliriz. Ama uzmanlara göre artık özlem sadece eski eşyalara değil, eski yaşam biçimine duyuluyor. Yani bildirim seslerinin olmadığı, akşam sofralarında herkesin birbirine baktığı, fotoğraf çekmek yerine manzarayı izlediğimiz günleri özledik mi? Özledik. Madem öyle, 90'lardan bir şarkıyla devam edelim.

0: lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle. Ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı. Lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri. 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

sabahlarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Almanya'nın güneyindeki Allgäu bölgesinde Steinbiss yakınlarında bulunan bir porsuk ağacının yaşı ne kadarmış biliyor musunuz? Tam 1100. Düşünsenize, bu ağaç daha ortada otomobil falan yokken buradaydı. Telefon yokken, internet yokken nice imparatorluklar gördü. Nice nesiller gelip geçti ama o hala dimdik ayakta. Almanya'nın en yaşlı ağacı. Türkiye'de, ülkemizde de eminim böyle ağaçlar vardır.

uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Yaş bence sadece bir rakamdan ibaret. İngiltere'de 97 yaşındaki Betty Bromick uçağın kanadı üzerinde yürüyerek kendi Guinness Dünya Rekorunu bir kez daha kırdı. Biz bazen merdiven çıkmaya üşenirken Betty teyze ben biraz uçağın kanadında yürüyüp geleyim demiş. Üstelik bu maceraya 87 yaşında başlamış. Son gösterisiyle de hem rekoru geliştirmiş hem de tedavi gördüğü hastane için bağış toplamış. Ya demek ki cesaretin de yaşı yok.

Bir düşünün, çocukluğumuzda kaybettiğimiz bir oyuncağı, ilk bisikletimizi ya da ilkokuldaki sıra arkadaşımızın adını yeniden hatırlasak. Fena olmazdı değil mi? Araştırmalar bazı unutulmuş anıların aslında tamamen silinmediğini, beynin derinliklerinde saklı kalabileceğini ve doğru yöntemlerle yeniden yeşilebileceğini söylüyor. Yani o unuttuğumuzu sandığımız şeyleri tekrar hatırlama ihtimalimiz var. Madem bu haberi aldık, küçük bir hafıza testi yapalım mı kendi kendimize?

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

Son Dünya Kupası'nda hayatımıza girmişti ve futbol severlerin de büyük tepkisini çekmişti su molaları. Kalıcı hale geliyormuş. FIFA gelecek turnuvalarda da su molalarının Amerika kıtası medya haklarını satmak için anlaşma yapmaya hazırlanıyor. Her şey değişiyor elbette. Bir taraftan da bence küresel ısınmanın etkisiyle. Bir de FIFA aslında bu Dünya Kupası'nda ne kadar gelir elde etti, neler oldu onları da bir konuşmak gerekiyor. Yani olayın bir de ekonomik tarafı var. Devam.

Hükümeti, lise düzeyindeki öğrencilerin yapay zeka ile kopya çekmesini önlemek amacıyla öğrencilerin evde hazırladıkları uzun yazılı ödevleri sözlü olarak savunmalarını istemiş. Gerçekten bizim zamanımızda da kopya vardı ama çok klasik usuldü malum. Peki yazılı sınavlarda derseniz bilgisayar kullanımlarının izlenmesi gerektiren yeni kurallar getirilmiş. Okul ağını filtreleyen güvenlik sistemleri kullanılması zorunlu hale gelmiş. Önceden öğrenmek de zordu ama öğrendiğimiz birçok şey de aklımızda kaldı değil mi? Çünkü yazarak çalışıyorduk, okuyarak çalışıyorduk. Ya ben de öyle çok kopya çeken bir öğrenci değildim açıkçası. Yapabildiğim kadar yapıp geçmişimdir her zaman. Ama şimdi tabii ki durum çok farklı bir hale dönüştü.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

dans etmeye devam edelim. Aa, çok güzel bir haber var. Şarkıcı Edis, Grammy ödüllerini düzenleyen Recording Akademi'nin oy kullanma hakkına sahip üyeleri arasına katıldı. Akademi, Temmuz ayında 2026 yeni üye sınıfı kapsamında 4000'den fazla müzik profesyonellerine üyelik daveti gönderdiğini açıklamıştı. Başka kimler derseniz, besteci ve müzisyen Tolga Işıklı da Grammy tarafından jüri üyesi olarak seçilen isimler arasında. Kutluyoruz ünlü müzisyenlerimizi.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar 99.5 Radyo Moni. Kavuşma.

Yeni Zelanda'da bir araştırma yapılmış ve dışarıda yaşamaya alışkın kedilerin büyük bölümü ev hayatında sandığımızdan çok daha hızlı uyum sağlıyorlar. Hatta kedilerin %40'ından fazlası yeni düzene hemen. Önemli bir kısmı ise birkaç gün ya da birkaç hafta içinde alışıyor. Yani bizim minik dostlar beni özgür bırakın diye miyavlıyor gibi görünse de mama saati, yumuşacık koltuk, güvenli bir ev fikrine çok da itiraz etmiyorlarmış.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

eğer balinaları seviyorsanız Norveç'te açılacak bu müzeyi şimdiden takvime işaretleyin. The Wall. Ama öyle bildiğiniz müzelerden değil. Çünkü binanın kendisi bile sanki okyanustan çıkıp kıyıya uzanmış dev bir balinanın sırtı gibi tasarlanmış. Norveç'in Andenes bölgesinde yükselen bu sıra dışı yapı gelecek yıl yani 2027'de ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Karnaval'ın sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir pazartesi günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta hafta içerisinde her gün olduğu gibi ben Eylem yeniden sizlerle olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Mevlid Kandili'nin ülkemize, İslam alemine ve bütün dünyaya huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi. İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A. Mevlid Kandili'nin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine bereket, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesine Yüce Allah'tan niyaz ediyor. Tüm üyelerimize, değerli veli ve öğrencilerimize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Öğrenci ve personel servisi, sınırlı sorumlu Asil Tur Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu adına Başkan Niyazi Simsar, 544-375-2745. Mevlid Kandili'nin ülkemize, İslam alemine ve bütün dünyaya huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu.

0: dört.
1: Tutuyorum kendimi yine zar zor, ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın, rahat mısın?

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de.

0: Şehrivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Mevlid Kandili'nin ülkemize, İslam alemine ve bütün dünyaya huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi. İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A. Mevlid Kandili'nin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine bereket, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesine Yüce Allah'tan niyaz ediyor. Tüm üyelerimize, değerli veli ve öğrencilerimize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Öğrenci ve personel servisi, sınırlı sorumlu Asil Tur Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu adına Başkan Niyazi Simsar 544-375-2745. Mevlid Kandili'nin ülkemize, İslam alemine ve bütün dünyaya huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu.

0: Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler, güzel bir hafta başlangıcı, sıcak bir pazartesi diyelim. Bu pazartesi gününde de Ağustos'un son haftasında hayatın ritmini yakalamaya başlayalım bu güzel pazartesi günü boyunca, 2 saat boyunca. Ben Rayner, mikrofon başındayım radyoda. Yine çok sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle bugünü de daha çekilebilir hale getireceğiz. Hayatın ritmi başlıyor, pazartesiniz keyifli olsun diye radyonuz açık olsun.

geniş çapta. Yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

gündemden uzak ama haberdar olmak istiyorsanız bugün neler bahsedeceğimizi şöyle bir bakalım isterseniz. Mesela romantik bir ilişki bittikten sonra, bir aşkı sonlandırdıktan sonra yaşadıklarımızı, hissettiklerimizi az çok biliyoruz ama peki ya kankanızla ayrılırsanız arkadaşlık ilişkileri bittikten sonra neler hissettiğimizden bahsedeceğiz. 35 derece ve üzeri sıcaklığın zararlarından bahsedeceğiz. Yatak odasında yaptığımız hatalardan, dekorasyon hatalarından bahsedeceğiz. Çok fazla televizyon izlemenin zararlarından, buzdolabı kokusunu nasıl gidereceğimizden, 2027'nin tatil günlerinden bahsedeceğiz. Yine bugün dop dolu bir iki saat var önümüzde. Tabii çoktan başladı. Hayatın ritmi tüm hızıyla devam ediyor. Siz de radyonuzun sesini açık tutun. Ben Rania buradayım. Keyifli haftalar, mutlu pazartesi hepinize.

0: bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Yaz bitmeden, Ağustos bitmeden yapacağını yapacak. Sıcaklıklar en yüksek seviyelerde, hatta yaz aylarının en yüksek seviyelerinde olacak demişti meteoroloji. Bu haftada öyle devam edecek gibi gözüküyor. İşte bu yüzden 35 derece ve üzerindeki sıcaklıklarda sıcaklığın, sıcak havanın sadece bedenimizi değil, beynimizi de yorduğunu araştırıp bulmuş uzmanlar. Hatta diyorlar ki bu hafta karar verirken dikkatli olun, kararlarınızı bile olumsuz etkileyebilir sıcak hava. Sıcak havada bazı ani kararlar, bazı ciddi mevzularda karar vermemek gerekiyor. Doğru kararlar veremezsiniz bu sıcakta diyorlar. Bu yüzden bu hafta vereceğiniz kararları mümkünse erteleyin. Şu sıcaklar biraz daha durulsun, sonra kararlarımızı netleştirelim.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel şehir içinde şehir taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Reklamlar. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.

2026'nın Ağustos'unu da bu hafta bitirdik mi tamamlayacağız. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 4 ay sonra 2027 gelecek. Daha yaz bitmemişken bir sonraki yaz için plan yapan var mı aranızda? Eğer varsa 2027 yazında, daha doğrusu 2027 yılında diyeyim size, sadece iş yerinden 5 gün izin alarak 35 gün tatil yapabileceğinizi hesaplamışlar. Artık yıl gelmeden bir sonraki yılın tatillerini hesaplamaya başladık. Neyse bakalım, daha var vaktimiz ama gelecek yıl minimum izin kullanarak nasıl uzun tatil yapacağınızı araştırmaya başlayanlar 2027 resmi tatil takvimine bakarak sadece 5 gün izin alarak yıl boyunca toplamda 35 gün tatil yapabileceğinizi söylüyorlar. Tabii üst üste değil. Şimdi Ramazan Bayramı ile birlikte 9 güne çıkartabilirsiniz tatili. Kurban Bayramı'nda eğer 2 gün yıllık izin alırsanız onu da yine 9 güne yükseltebilirsiniz. Toplam 3,5 gün bayramlarda izin alarak 18 gün tatil yapabilme ihtimaliniz var. İş yeri izin verirse tabii. 1 Ocak yılbaşı Cuma'ya geliyor. Cuma, Cumartesi, Pazar zaten tatil olacak. 23 Nisan Cuma'ya denk geldiği için yine Cuma, Cumartesi, Pazar. 30 Ağustos Pazartesi'ye denk geldiği için Cumartesi, Pazar, Pazartesi yine 3 gün tatil yapacağız. Resmi tatillere birer gün birer gün böyle kendi tatil aldığınızda uzatabileceksiniz. Tatil planlarını şimdiden yapanlara hatırlatmış olayım. Biliyorsunuz bir araştırma gelecek tatil planları yaptığımızda daha mutlu olduğumuzu söylemişti. O halde bu yılki tatiller bitseyse bir sonraki yılın tatillerini hesaplamaya daha yaz bitmeden başlayabiliriz.

Bazen bazı pratik bilgileri çok basit olmasına rağmen kaçırıyoruz, biliyor musunuz? Mesela benim yeni duyduğum bir şey var. Bazen buzdolabını açtığında böyle kötü bir koku gelebiliyor buzdolabının içinden. Bunu önlemenin yolu aslında sandığımız kadar zor değilmiş. Evdeki doğal malzemelerle buzdolabındaki bu kötü kokudan kurtulabilirsiniz diyorlar. Mutlaka bildiğinizi zannediyorsunuz ama hadi gelin bir daha bakalım, belki de bilmediklerimiz vardır içinde. Buzdolabında unuttuğumuz yemekler, dökülen yiyecekler, bazen paketlense bile dışarıya sızdıran kokular yüzünden buzdolabı içinde karışık ve hoş olmayan kokular ortaya çıkartabiliyor. Eğer buzdolabının içine küçük bir kaseye kabartma tozu koyarsanız, arka kısmı yerleştirirseniz o kokuları emecek diyorlar. Böyle ayda bir yenileseniz yeter o küçük kaseyi. Kahve telvesi, onu biliyorum, onu ayakkabılığa da koyuyoruz mutlaka. Kahve telvesi gerçekten bütün kokuları alıyor. Buzdolabına da yine koyabilirsiniz diyorlar. Buzdolabını daha ferah kokutmak için limondan da faydalanabilirsiniz. Böyle bir limonu ikiye bölüp kesik tarafı yukarı gelecek şekilde küçük bir tabağa yerleştirirseniz eğer dolabın içinde ferah bir limon kokusu oluşabilir diyorlar. Ya da sirke. Yani sirke zaten kendince kötü kokuyor ama peki biz onu bir kenara bırakalım, çay poşetlerine geçelim. Kullanılmış çay poşetlerini de hafifçe kuruttuktan sonra açık bir kapta buzdolabını yerleştirdiğinizde çay yapraklarının gözenekli yapısı kokuları emecek ve buzdolabındaki o kötü koku ortadan kalkacak diyorlar. Ben hatırlatmış olayım. Siz de bildiğiniz, hatırladığınız pratik bilgileri bana ulaştırın. Biz de birlikte paylaşalım.

Sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri ya da dijital dünyada dizi izlediğimizden beri çok fazla televizyon izlemiyoruz, değil mi? Peki çok fazla televizyon izlersek ne olur? Eskiden izliyorduk. Oldu mu bir şeyler? Hadi bakalım. Bu yapılan araştırmayı kanıtlayabiliyor muyuz acaba? Yapılan yeni bir araştırma, uzun süre televizyon izleyenlerin yıllar sonra dil ve düşünme gibi işlevlerde beynin o bölgesinin daha küçüldüğünü ortaya çıkartmışlar. Yani şöyle söyleyeyim, eğer çok televizyon izlerseniz herhangi bir şeyi öğrenmek istediğinizde ya da karar verme istediğinizde, düşündüğünüzde beynin o bölgesini çalıştıramıyorsunuz. Çok eski zamanlarda çok televizyon izleyenler şimdi karar verme yeteneği acaba köreldi mi? Zannetmiyorum. Siz yine çok televizyon izlemeyin ama yapılan yeni araştırma düşünme gücümüzü kaybettiğimizi söylüyor çok televizyon izleyince. Bence fazla Reels kaydırınca düşünme gücümüzü kaybediyoruz. Bence çok fazla sosyal medyada boş boş dolanınca düşünme gücümüzü kaybediyoruz. Bence yapay zekaya sorunca kaybediyoruz. Yani televizyon biraz masum kalıyor bunların yanında.

0: ülkemize, İslam alemine ve bütün dünyaya huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi. İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A. Mevlid Kandili'nin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine bereket, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesine Yüce Allah'tan niyaz ediyor. Tüm üyelerimize, değerli veli ve öğrencilerimize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Öğrenci ve personel servisi, sınırlı sorumlu Asil Tur Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu adına Başkan Niyazi Simsar. 544-375-2745. Mevlid Kandili'nin ülkemize, İslam alemine ve bütün dünyaya huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu.
1: Pehlivanlar Oto Lastik Farkı'yla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366-215-1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366-222-2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Şimdi reklamlar, reklamlar.
2: Mevlid Kandili'nin

Yeni bir gün başladı. Peki dün gece uyuyabildiniz mi? Genelde hafta sonu olduğu için bazen pazartesi uyanmakta zorlanabiliyoruz. Pazartesi güne başlarken zorlananlar. Belki de hafta sonundan kaynaklanmıyordur. Belki de yatak odasında yaptığınız dekorasyon hataları yüzünden uyuyamıyorsunuzdur. Olur ya, bazen ufak tefek gibi gözükse de bu dekorasyon hataları yatak odasında huzurlu bir sığınak olmaktan çıkartıyor odayı diyorlar uzmanlar. Dekorasyon konusunda bize tavsiye veren araştırmalar, yatağın yerinin doğru olması gerektiğini söylüyorlar. En önemlisi, yatağı doğru yere konumlandıracaksınız. Kısa perdeler kullanmayacaksınız. Her ne kadar kısa perdeler daha kolay gibi gözükse de kullanımı, uzun perdelerin bir bütün halinde odayla bir arada olduğunu, kısa perdelerin odayı daha küçük gösterebileceğini söylüyorlar. Bu yüzden uzun perdeler kullanın tavandan yere kadar. Işık kaynakları önemli. Sadece camdan gelen ışık kaynağını değil, farklı bölümlerde de ışık kaynakları yaratmayı ihmal etmeyin. Bir de odayı çerçevelerle doldurmayın diyorlar. Mobilyalarla doldurmayın. Fazla eşya, fazla aksesuar odayı boğucu hale getirebilir. Daha sade, daha işlevsel olsun yatak odanız. Özellikle öyle duvarlara yapılan vurgulu duvar kağıtlarının mekanın akışını bozduğunu, daha küçük ve daha parçalı gösterdiğini söylüyorlar. Ne yapıyoruz? Tek bir renk kullanıyoruz mümkünse. Aydınlatmayı doğru seçiyoruz ve doğru alandan gelmesini sağlıyoruz ışığın. Yatağı doğru yere konumlandırıyoruz ve odayı tabii ki havalandırıyoruz. Tabii ki çok da fazla eşya kullanmıyoruz. Yatak odası deyince aklımıza sadelik gelsin ki rahat uyuyup sabah kolay uyanabilelim.

hayattan çok mu fazla şey beklemeye başladık? Beklenti yükseldikçe mutluluk seviyesi düşüyor çünkü. Eğer hayattan fazla bir beklentiniz varsa mutluluk seviyenizin gitgide düşeceğini söylüyorlar. Bu yüzden beklentiyi düşürmek, bu yüzden anın tadını çıkartmak en önemlisi. O halde bu pazartesiden itibaren gelişigüzel yaşayalım biraz daha hayatı. Mesela pazartesinin tadını çıkartalım. Karşımızdaki insanlardan, hatta hayattan çok da fazla bir şey beklemeyelim. Bazen beklentiyi yüksek tutmanın da yaşadığımız anın kıymetini kaybetmemize sebep olduğunu söylüyorlar. Pazartesi güzellikler getirsin, evet, ama getirdiği güzellikleri sonra fark etmeyelim, içindeyken yaşayalım. Güzel bir pazartesi, yeni bir hafta başladı, tadını çıkartmak için siz de geç kalmayın.

lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Oto Lastik.

2004 yılının şarkısı olduğuna inanır mısınız? Bu şarkının Gülşen 2004'te çıkartmış bu şarkıyı. 22 sene geçmiş üzerinden. Daha dün gibi keyifli, daha dün gibi severek dinliyoruz hala. 2004 yılının hitiydi. Bu arada 2026 yılının Gülşen hitinden de bahsedelim. 2026'da da çalışmalarına devam ediyor. Söz ve müziğine Gülşen imzası taşıyan, düzenlemesi, prodüktörlüğü, dahi müzisyen Ozan Çolakoğlu tarafından üstlenilen yeni bir şarkıyla çıktı 2026 yazında. Gülşen yine karşımıza. İtaat Yok 2026 yazında. Sıkça dinlenenler arasında hatırlatmış olalım. Türk popunun star ismi Edis, modern tarzın başarılı temsilcisi Rain Man, Ozan Çolakoğlu da vokallerde Gülşen'e eşlik ediyor. İtaat Yok. Bu yazın şarkısı ama biz 2004 yılının şarkısıyla konuk ettik Gülşen'i. Hayatın ritminde. Peki Demet Akalın'la devam edelim. O da 2026 yazında yine yeni bir şarkı çıkarttı. Bir Şey Mi Dedin 2026 yazının şarkısıydı. Biz hala yerinde dur diyoruz. Hayatın ritminde Sefo ile birlikte Demet Akalın bu güzel pazartesiyi renklendirsin. Siz de müziğin sesini biraz daha açın.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Şimdi bir aşk ilişkisi gibi, özel hayatınızda yaşadığınız bir ilişki gibi arkadaşlık ilişkileri de zamanla sona erebiliyorlar. Eğer çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla aranız bozulduysa ya da arkadaşınızla bir daha bir araya gelmemek üzere ayrıldıysanız, arkadaşlık bittikten sonra da hayatımızda ve zihnimizde bazı değişiklikler oluyor. Misal, yakın bir arkadaşımızı kaybetmek beynimiz tarafından da farklı algılanıyormuş. Yapılan araştırmalar, zihnin kendisini tehdit altında hissettiğini, yakın bir arkadaşı kaybettikten ya da bir arkadaşlık bittikten sonra stres hormonlarının salgılandığını, vücudun alarm verdiğini söylüyorlar. Tıpkı bir aşk ilişkisi gibi, çok sevdiğiniz arkadaşınızı kaybettiğinizde, arkadaşlık ilişkisi bittiğinde de hormonlar dengesini kaybediyor, hafıza ve duygular birbirine karışıyor. Klinik psikologlar yakın arkadaşlığın sona ermesinin romantik ilişkinin bitişinden daha fazla etkilediğini söylüyorlar. Yas duygusunu tetikleyebildiğini söylüyorlar. Yalnızlık hissi, reddedilme duygusu, korkuya dayalı tepkiler verebilirsiniz diyorlar. İşte bu yüzden bir uzmana danışabilirsiniz eğer böyle bir durum yaşadıysanız ya da kendinizi suçlamaktan kaçınıp yasınızı tutmaya izin verdiğinizde, yani üzülmeye izin verdiğinizde, yeni arkadaşlıklar için bilinçli hedefler belirlediğinizde, kendinizce bir destek sistemi oluşturduğunuzda vücudunuza daha kolay atlatabileceğinizi söylüyorlar. Daha kolay atlatamadığınız zamanlarda bir uzmana danışmayı unutmayın. Çünkü bir romantik ilişki gibi arkadaşlık ilişkisi bitince de zihnimiz tepki veriyor. Unutmayın. Hatta belki de daha fazla.

99.5 Radyo Moni. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.

Yaz başında en çok dinlediğim şarkıyı da Sığamıyorum. Genelde bir önceki yazlıklara sığamayınca aklıma gelen şarkıdır. Bengü'nün Sığamıyorum şarkısı her yaz başında dinlenir. Bilir bilenler, bu şarkıyı dinleyenler vardır aranızda, mutlaka bir kez daha söyledik. Peki yaz sonunda ne durumdasınız? Hala sığamıyor musunuz o yazlıklara? Peki geride kalırken Bengü, şaka bir yana. Çok sevdiğimiz Bengü şarkılarından bir tanesiydi. Zeynep Bastık'la devam edeceğiz. Zeynep Bastık son zamanlarda biliyorsunuz evlilik haberleriyle konuşuluyor. Geçtiğimiz hafta bekarlığa veda partisi yaptı ama ben biraz daha müzikal açıdan bahsetmek istiyorum kendisinden. Teoman'ın hafızalara kazınan eserleri Teoman Şarkıları projesiyle yeni yorumlarıyla buluşmaya devam ederken Zeynep Bastık ve Tolga Akdoğan Teoman'ın çok sevilen iki yabancı şarkısını seslendirdi ve geçtiğimiz cuma günü tüm dijital müzik platformlarında yayına düştü, haberiniz olsun. Teoman'ın çok sevilen şarkısı iki yabancı Şebnem Ferah'la birlikte seslendirmişti. Bu kez Zeynep Bastık ve Tolga Akdoğan yorumuyla paylaşıldı. Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren dinlenebiliyor. Peki biz neyle dinleyelim Zeynep Bastık? Bundan böyleyle radyolarınızda, hayatın ritminde.

pazartesi stresin en yoğun olduğu gün diyorlar ama biz gayet keyifli, gayet mutlu bir iki saat geçirdiğimizi düşünüyorum. Kulağınız hayatın ritminde olursa pazartesidir. Hatta hafta içi her gün daha keyifli olacaksınız. Unutmayın, günün keyifli haberleriyle, günün en sevilen şarkılarıyla hafta içi her gün hayatın ritmiyle ben Rayna yanı başınızdaki radyodayım. Ben Rayna mikrofonun başındayım. Yarın da görüşeceğiz. Bugünlük bize ayrılan iki saati tamamladık. Bugünlük hoşça kalın. Yarın yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Güzel bir hafta olsun hepimiz için.

Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi sona erdi.

0: saatlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Mesaj. Mevlid Kandili'nin ülkemize, İslam alemine ve bütün dünyaya huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi. İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A. Mevlid Kandili'nin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine bereket, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesine Yüce Allah'tan niyaz ediyor. Tüm üyelerimize, değerli veli ve öğrencilerimize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Öğrenci ve personel servisi, sınırlı sorumlu Asil Tur Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu adına Başkan Niyazi Simsar, 544-375-2745. Mevlid Kandili'nin ülkemize, İslam alemine ve bütün dünyaya huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

şarkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarı ise 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

0: Mevlid Kandili'nin ülkemize, İslam alemine ve bütün dünyaya huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi. İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A. Mevlid Kandili'nin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine bereket, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesine Yüce Allah'tan niyaz ediyor. Tüm üyelerimize, değerli veli ve öğrencilerimize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Öğrenci ve personel servisi, sınırlı sorumlu Asil Tur Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu adına Başkan Niyazi Sinsar, 544-375-2745. Mevlid Kandili'nin ülkemize, İslam alemine ve bütün dünyaya huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu.
1: Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu.

Karnaval'dan ve çok güzel bir pazartesi gününden tüm dinleyenlerimize merhaba. Eylem ben. Hafta içerisinde her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikteyim. Türk popundan en iyileri dinleyeceğiz ve yine ilginç haberlerimiz var. Hoş geldiniz.

birazdan söyleyeceğim şeyden sonra herkes bir anda dik oturmaya başlayabilir. Araştırmacılar ilginç bir sonuca ulaşmışlar. Yaklaşık 200 kişiyle yapılan araştırmada dik oturanların kendilerini daha iyi hissettiğini ve karar verirken risk ve ödül dengesini daha başarılı kurduğu ortaya çıktı. Gerçekten mucizevi değil mi bu? Yani annemiz yıllardır doğru söylüyormuş. Dik otur evladım derler ya. Doğruymuş yani.

ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

kısa bir ara verdik. Bir soru. En son ne zaman telefonu bir kenara bırakıp sadece anın tadını çıkardınız? Malum son yıllarda plaklar yeniden dönmeye başladı. Kasetler, CD'ler, analog fotoğraf makineleri, basılı dergiler, masa oyunları derken 90'lar modası da geri geldi diyebiliriz. Ama uzmanlara göre artık özlem sadece eski eşyalara değil, eski yaşam biçimine duyuluyor. Yani bildirim seslerinin olmadığı, akşam sofralarında herkesin birbirine baktığı, fotoğraf çekmek yerine manzarayı izlediğimiz günleri özledik mi? Özledik. Madem öyle, 90'lardan bir şarkıyla devam edelim.

0: şirketlerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehivanlar Otolastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.
4: Reklamlar. 99.5 Radyo Moni.

Almanya'nın güneyindeki Allgäu bölgesinde Steinbiss yakınlarında bulunan bir porsuk ağacının yaşı ne kadarmış biliyor musunuz? Tam 1100. Düşünsenize, bu ağaç daha ortada otomobil falan yokken buradaydı. Telefon yokken, internet yokken nice imparatorluklar gördü. Nice nesiller gelip geçti ama o hala dimdik ayakta. Almanya'nın en yaşlı ağacı. Türkiye'de, ülkemizde de eminim böyle ağaçlar vardır.

Yaş bence sadece bir rakamdan ibaret. İngiltere'de 97 yaşındaki Betty Bromwick uçağın kanadı üzerinde yürüyerek kendi Guinness Dünya Rekorunu bir kez daha kırdı. Biz bazen merdiven çıkmaya üşenirken Betty teyze ben biraz uçağın kanadında yürüyüp geleyim demiş. Üstelik bu maceraya 87 yaşında başlamış. Son gösterisiyle de hem rekoru geliştirmiş hem de tedavi gördüğü hastane için bağış toplamış. Ya demek ki cesaretin de yaşı yok. We'll be right back.

Bir düşünün, çocukluğumuzda kaybettiğimiz bir oyuncağı, ilk bisikletimizi ya da ilkokuldaki sıra arkadaşımızın adını yeniden hatırlasak. Fena olmazdı değil mi? Araştırmalar bazı unutulmuş anıların aslında tamamen silinmediğini, beynin derinliklerinde saklı kalabileceğini ve doğru yöntemlerle yeniden yeşilebileceğini söylüyor. Yani o unuttuğumuzu sandığımız şeyleri tekrar hatırlama ihtimalimiz var. Madem bu haberi aldık, küçük bir hafıza testi yapalım mı kendi kendimize?

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

son Dünya Kupası'nda hayatımıza girmişti ve futbol severlerinde büyük tepkisini çekmişti su molaları. Kalıcı hale geliyormuş. FIFA gelecek turnuvalarda da su molalarının Amerika kıtası medya haklarını satmak için anlaşma yapmaya hazırlanıyor. Her şey değişiyor elbette. Bir taraftan da bence küresel ısınmanın etkisiyle. Bir de FIFA aslında bu Dünya Kupası'nda ne kadar gelir elde etti, neler oldu, onları da bir konuşmak gerekiyor. Yani olayın bir de ekonomik tarafı var. Devam

Hükümeti, lise düzeyindeki öğrencilerin yapay zeka ile kopya çekmesini önlemek amacıyla öğrencilerin evde hazırladıkları uzun yazılı ödevleri sözlü olarak savunmalarını istemiş. Gerçekten bizim zamanımızda da kopya vardı ama çok klasik usullü malum. Peki yazılı sınavlarda derseniz bilgisayar kullanımlarının izlenmesi gerektiren yeni kurallar getirilmiş. Okul ağını filtreleyen güvenlik sistemleri kullanılması zorunlu hale gelmiş. Önceden öğrenmek de zordu ama öğrendiğimiz birçok şey de aklımızda kaldı değil mi? Çünkü yazarak çalışıyorduk, okuyarak çalışıyorduk. Ya ben de öyle çok kopya çeken bir öğrenci değilim açıkçası. Yapabildiğim kadar yapıp geçmişimdir her zaman. Ama şimdi tabii ki durum çok farklı bir hale dönüştü.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

dans etmeye devam edelim. Aa, çok güzel bir haber var. Şarkıcı Edis, Grammy ödüllerini düzenleyen Recording Akademi'nin oy kullanma hakkına sahip üyeleri arasına katıldı. Akademi, Temmuz ayında 2026 yeni üye sınıfı kapsamında 4000'den fazla müzik profesyonellerine üyelik daveti gönderdiğini açıklamıştı. Başka kimler derseniz, besteci ve müzisyen Tolga Işıklı da Grammy tarafından jüri üyesi olarak seçilen isimler arasında. Kutluyoruz ünlü müzisyenlerimizi.

0: yerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.
1: Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar 99.5 Radyo Moni.
5: Kavuşma.

Yeni Zelanda'da bir araştırma yapılmış ve dışarıda yaşamaya alışkın kedilerin büyük bölümü ev hayatında sandığımızdan çok daha hızlı uyum sağlıyorlar. Hatta kedilerin %40'ından fazlası yeni düzene hemen. Önemli bir kısmı ise birkaç gün ya da birkaç hafta içinde alışıyor. Yani bizim minik dostlar beni özgür bırakın diye miyavlıyor gibi görünse de mama saati, yumuşacık koltuk, güvenli bir ev fikrine çok da itiraz etmiyorlarmış.

kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval devam ediyor.

balinaları seviyorsanız Norveç'te açılacak bu müzeyi şimdiden takvime işaretleyin. The Wall. Ama öyle bildiğiniz müzelerden değil. Çünkü binanın kendisi bile sanki okyanustan çıkıp kıyıya uzanmış dev bir balinanın sırtı gibi tasarlanmış. Norveç'in Andenes bölgesinde yükselen bu sıra dışı yapı gelecek yıl yani 2027'de ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Karnavalın sonuna geldik. Tüm dinleyenlerime çok güzel bir pazartesi günü diliyorum. Yarın aynı saate ve frekansta hafta içerisinde her gün olduğu gibi ben Eylem yeniden sizlerle olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Uzman kadrosu ve profesyonel çözümleriyle şehir içi ve şehirler arası taşınmanın en kolay ve uygun fiyatlı yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval sona erdi.

Mevlid Kandili'nin ülkemize, İslam alemine ve bütün dünyaya huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi. İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A. Mevlid Kandili'nin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine bereket, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesine Yüce Allah'tan niyaz ediyor, tüm üyelerimize, değerli veli ve öğrencilerimize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Öğrenci ve personel servisi, sınırlı sorumlu Asil Tur Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu adına Başkan Niyazi Simsar, 544-375-2745. Mevlid Kandili'nin ülkemize, İslam alemine ve bütün dünyaya huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu.

Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler, güzel bir hafta başlangıcı, sıcak bir pazartesi diyelim. Bu pazartesi gününde de Ağustos'un son haftasında hayatın ritmini yakalamaya başlayalım bu güzel pazartesi günü boyunca, 2 saat boyunca. Ben Rania, mikrofon başındayım radyoda. Yine çok sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle bugünü de daha çekilebilir hale getireceğiz. Hayatın ritmi başlıyor, pazartesiniz keyifli olsun diye radyonuz açık olsun.

geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, pehlivanlar otolastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ile 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

gündemden uzak ama haberdar olmak istiyorsanız bugün neler bahsedeceğimizi şöyle bir bakalım isterseniz. Mesela romantik bir ilişki bittikten sonra, bir aşkı sonlandırdıktan sonra yaşadıklarımızı, hissettiklerimizi az çok biliyoruz ama peki ya kankanızla ayrılırsanız arkadaşlık ilişkileri bittikten sonra neler hissettiğimizden bahsedeceğiz. 35 derece ve üzeri sıcaklığın zararlarından bahsedeceğiz. Yatak odasında yaptığımız hatalardan, dekorasyon hatalarından bahsedeceğiz. Çok fazla televizyon izlemenin zararlarından, buzdolabı kokusunu nasıl gidereceğimizden, 2027'nin tatil günlerinden bahsedeceğiz. Yine bugün dop dolu bir iki saat var önümüzde. Tabii çoktan başladı. Hayatın ritmi tüm hızıyla devam ediyor. Siz de radyonuzun sesini açık tutun. Ben Rania buradayım. Keyifli haftalar, mutlu pazartesi hepinize.

Yaz bitmeden, Ağustos bitmeden yapacağını yapacak. Sıcaklıklar en yüksek seviyelerde, hatta yaz aylarının en yüksek seviyelerinde olacak demişti meteoroloji. Bu hafta da öyle devam edecek gibi gözüküyor. İşte bu yüzden 35 derece ve üzerindeki sıcaklıklarda sıcaklığın, sıcak havanın sadece bedenimizi değil, beynimizi de yorduğunu araştırıp bulmuş uzmanlar. Hatta diyorlar ki bu hafta karar verirken dikkatli olun, kararlarınızı bile olumsuz etkileyebilir sıcak hava. Sıcak havada bazı ani kararlar, bazı ciddi mevzularda karar vermemek gerekiyor. Doğru kararlar veremezsiniz bu sıcakta diyorlar. Bu yüzden bu hafta vereceğiniz kararları mümkünse erteleyin. Şu sıcaklar biraz daha durulsun, sonra kararlarımızı netleştirelim.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik.

2026'nın Ağustos'unu da bu hafta bitirdik mi tamamlayacağız. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 4 ay sonra 2027 gelecek. Daha yaz bitmemişken bir sonraki yaz için plan yapan var mı aranızda? Eğer varsa 2027 yazında, daha doğrusu 2027 yılında diyeyim size, sadece iş yerinden 5 gün izin alarak 35 gün tatil yapabileceğinizi hesaplamışlar. Artık yıl gelmeden bir sonraki yılın tatillerini hesaplamaya başladık. Neyse bakalım, daha var vaktimiz ama gelecek yıl minimum izin kullanarak nasıl uzun tatil yapacağınızı araştırmaya başlayanlar 2027 resmi tatil takvimine bakarak sadece 5 gün izin alarak yıl boyunca toplamda 35 gün tatil yapabileceğinizi söylüyorlar. Tabii üst üste değil. Şimdi Ramazan Bayramı ile birlikte 9 güne çıkartabilirsiniz tatili. Kurban Bayramı'nda eğer 2 gün yıllık izin alırsanız onu da yine 9 güne yükseltebilirsiniz. Toplam 3,5 gün bayramlarda izin alarak 18 gün tatil yapabilme ihtimaliniz var. İş yeri izin verirse tabii. 1 Ocak yılbaşı Cuma'ya geliyor. Cuma, Cumartesi, Pazar zaten tatil olacak. 23 Nisan Cuma'ya denk geldiği için yine Cuma, Cumartesi, Pazar. 30 Ağustos Pazartesi'ye denk geldiği için Cumartesi, Pazar, Pazartesi yine 3 gün tatil yapacağız. Resmi tatillere birer gün birer gün böyle kendini tatil aldığınızda uzatabileceksiniz. Tatil planlarını şimdiden yapanlara hatırlatmış olayım. Biliyorsunuz bir araştırma gelecek tatil planları yaptığımızda daha mutlu olduğumuzu söylemişti. O halde bu yılki tatiller bittiyse bir sonraki yılın tatillerini hesaplamaya daha yaz bitmeden başlayabiliriz.

bazen bazı pratik bilgileri çok basit olmasına rağmen kaçırıyoruz, biliyor musunuz? Mesela benim yeni duyduğum bir şey var. Bazen buzdolabını açtığında böyle kötü bir koku gelebiliyor buzdolabının içinden. Bunu önlemenin yolu aslında sandığımız kadar zor değilmiş. Evdeki doğal malzemelerle buzdolabındaki bu kötü kokudan kurtulabilirsiniz diyorlar. Mutlaka bildiğinizi zannediyorsunuz ama hadi gelin bir daha bakalım, belki de bilmediklerimiz vardır içinde. Buzdolabında unuttuğumuz yemekler, dökülen yiyecekler, bazen paketlense bile dışarıya sızdıran kokular yüzünden buzdolabı içinde karışık ve hoş olmayan kokular ortaya çıkartabiliyor. Eğer buzdolabının içine küçük bir kaseye kabartma tozu koyarsanız, arka kısmı yerleştirirseniz o kokuları emecek diyorlar. Böyle ayda bir yenileseniz yeter o küçük kaseyi. Kahve telvesi, onu biliyorum, onu ayakkabılığa da koyuyoruz mutlaka. Kahve telvesi gerçekten bütün kokuları alıyor. Buzdolabına da yine koyabilirsiniz diyorlar. Buzdolabını daha ferah kokutmak için limondan da faydalanabilirsiniz. Böyle bir limonu ikiye bölüp kesik tarafı yukarı gelecek şekilde küçük bir tabağa yerleştirirseniz eğer dolabın içinde ferah bir limon kokusu oluşabilir diyorlar. Ya da sirke. Yani sirke zaten kendince kötü kokuyor ama peki biz onu bir kenara bırakalım, çay poşetlerine geçelim. Kullanılmış çay poşetlerini de hafifçe kuruttuktan sonra açık bir kapta buzdolabını yerleştirdiğinizde çay yapraklarının gözenekli yapısı kokuları emecek ve buzdolabındaki o kötü koku ortadan kalkacak diyorlar. Ben hatırlatmış olayım. Siz de bildiğiniz, hatırladığınız pratik bilgileri bana ulaştırın, biz de birlikte paylaşalım.

Sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri ya da dijital dünyada dizi izlediğimizden beri çok fazla televizyon izlemiyoruz, değil mi? Peki çok fazla televizyon izlersek ne olur? Eskiden izliyorduk. Oldu mu bir şeyler? Hadi bakalım. Bu yapılan araştırmayı kanıtlayabiliyor muyuz acaba? Yapılan yeni bir araştırma, uzun süre televizyon izleyenlerin yıllar sonra dil ve düşünme gibi işlevlerde beynin o bölgesinin daha küçüldüğünü ortaya çıkartmışlar. Yani şöyle söyleyeyim, eğer çok televizyon izlerseniz herhangi bir şeyi öğrenmek istediğinizde ya da karar verme istediğinizde, düşündüğünüzde beynin o bölgesini çalıştıramıyorsunuz. Çok eski zamanlarda çok televizyon izleyenler şimdi karar verme yeteneği acaba köreldi mi? Zannetmiyorum. Siz yine çok televizyon izlemeyin ama yapılan yeni araştırma düşünme gücümüzü kaybettiğimizi söylüyor çok televizyon izleyince. Bence fazla Reels kaydırınca düşünme gücümüzü kaybediyoruz. Bence çok fazla sosyal medyada boş boş dolanınca düşünme gücümüzü kaybediyoruz. Bence yapay zekaya sorunca kaybediyoruz. Yani televizyon biraz masum kalıyor bunların yanında.

99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

yeni bir gün başladı. Peki dün gece uyuyabildiniz mi? Genelde hafta sonu olduğu için bazen pazartesi uyanmakta zorlanabiliyoruz. Pazartesi güne başlarken zorlananlar. Belki de hafta sonundan kaynaklanmıyordur. Belki de yatak odasında yaptığınız dekorasyon hataları yüzünden uyuyamıyorsunuzdur. Olur ya, bazen ufak tefek gibi gözükse de bu dekorasyon hataları yatak odasında huzurlu bir sığınak olmaktan çıkartıyor odayı diyorlar uzmanlar. Dekorasyon konusunda bize tavsiye veren araştırmalar, yatağın yerinin doğru olması gerektiğini söylüyorlar. En önemlisi, yatağı doğru yere konumlandıracaksınız. Kısa perdeler kullanmayacaksınız. Her ne kadar kısa perdeler daha kolay gibi gözükse de kullanımı, uzun perdelerin bir bütün halinde odayla bir arada olduğunu, kısa perdelerin odayı daha küçük gösterebileceğini söylüyorlar. Bu yüzden uzun perdeler kullanın, tavandan yere kadar. Işık kaynakları önemli. Sadece camdan gelen ışık kaynağını değil, farklı bölümlerde de ışık kaynakları yaratmayı ihmal etmeyin. Bir de odayı çerçevelerle doldurmayın diyorlar. Mobilyalarla doldurmayın. Fazla eşya, fazla aksesuar odayı boğucu hale getirebilir. Daha sade, daha işlevsel olsun yatak odanız. Özellikle öyle duvarlara yapılan vurgulu duvar kağıtlarının mekanın akışını bozduğunu, daha küçük ve daha parçalı gösterdiğini söylüyorlar. Ne yapıyoruz? Tek bir renk kullanıyoruz mümkünse. Aydınlatmayı doğru seçiyoruz ve doğru alandan gelmesini sağlıyoruz ışığın. Yatağı doğru yere konumlandırıyoruz ve odayı tabii ki havalandırıyoruz. Tabii ki çok da fazla eşya kullanmıyoruz. Yatak odası deyince aklımıza sadelik gelsin ki rahat uyuyup sabah kolay uyanabilelim.

hayattan çok mu fazla şey beklemeye başladık? Beklenti yükseldikçe mutluluk seviyesi düşüyor çünkü. Eğer hayattan fazla bir beklentiniz varsa mutluluk seviyenizin gitgide düşeceğini söylüyorlar. Bu yüzden beklentiyi düşürmek, bu yüzden anın tadını çıkartmak en önemlisi. O halde bu pazartesiden itibaren gelişi güzel yaşayalım biraz daha hayatı. Mesela pazartesinin tadını çıkartalım. Karşımızdaki insanlardan, hatta hayattan çok da fazla bir şey beklemeyelim. Bazen beklentiyi yüksek tutmanın da yaşadığımız anın kıymetini kaybetmemize sebep olduğunu söylüyorlar. Pazartesi güzellikler getirsin, evet, ama getirdiği güzellikleri sonra fark etmeyelim, içindeyken yaşayalım. Güzel bir pazartesi, yeni bir hafta başladı, tadını çıkartmak için siz de geç kalmayın.

0: 99.5 Radyo Moni.
1: Gel dokun bana yeter. Tuhafmış ayrılık. Tükendim artık, bir son ver gel. Sarılmasan

Lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adına aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Otolastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Otolastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Otolastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Otolastik.

2004 yılının şarkısı olduğuna inanır mısınız? Bu şarkının Gülşen 2004'te çıkartmış bu şarkıyı. 22 sene geçmiş üzerinden. Daha dün gibi keyifli, daha dün gibi severek dinliyoruz hala. 2004 yılının hitiydi. Bu arada 2026 yılının Gülşen hitinden de bahsedelim. 2026'da da çalışmalarına devam ediyor. Söz ve müziğine Gülşen imzası taşıyan, düzenlemesi, prodüktörlüğü, dahi müzisyen Ozan Çolakoğlu tarafından üstlenilen yepyeni bir şarkıyla çıktı 2026 yazında. Gülşen yine karşımıza. İtaat Yok 2026 yazında. Sıkça dinlenenler arasında hatırlatmış olalım. Türk popunun star ismi Edis, modern tarzın başarılı temsilcisi Rain Man, Ozan Çolakoğlu da vokallerde Gülşen'e eşlik ediyor. İtaat Yok bu yazın şarkısı ama biz 2004 yılının şarkısıyla konuk ettik Gülşen'i. Hayatın ritminde. Peki Demet Akalın'la devam edelim. O da 2026 yazında yine yeni bir şarkı çıkarttı. Bir Şey Mi Dedin 2026 yazının şarkısıydı. Biz hala yerinde dur diyoruz. Hayatın ritmini Sefo ile birlikte Demet Akalın bu güzel pazartesiyi renklendirsin. Siz de müziğin sesini biraz daha açın.

0: Ahmet abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: 99.5 Radyo Moni. Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
2: Hayalinizdeki ev, Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünü ile üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
3: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
4: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
3: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
1: Reklamlar. Hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor. Hayatın ritmi.

Şimdi bir aşk ilişkisi gibi, özel hayatınızda yaşadığınız bir ilişki gibi arkadaşlık ilişkileri de zamanla sona erebiliyorlar. Eğer çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla aranız bozulduysa ya da arkadaşınızla bir daha bir araya gelmemek üzere ayrıldıysanız, arkadaşlık bittikten sonra da hayatımızda ve zihnimizde bazı değişiklikler oluyor. Misal, yakın bir arkadaşımızı kaybetmek beynimiz tarafından da farklı algılanıyormuş. Yapılan araştırmalar, zihnin kendisini tehdit altında hissettiğini, yakın bir arkadaşı kaybettikten ya da bir arkadaşlık bittikten sonra stres hormonlarının salgılandığını, vücudun alarm verdiğini söylüyorlar. Tıpkı bir aşk ilişkisi gibi, çok sevdiğiniz arkadaşınızı kaybettiğinizde, arkadaşlık ilişkisi bittiğinde de hormonlar dengesini kaybediyor, hafıza ve duygular birbirine karışıyor. Klinik psikologlar, yakın arkadaşlığın sona ermesinin romantik ilişkinin bitişinden daha fazla etkilediğini söylüyorlar. Yas duygusunu tetikleyebildiğini söylüyorlar. Yalnızlık hissi, reddedilme duygusu, korkuya dayalı tepkiler verebilirsiniz diyorlar. İşte bu yüzden bir uzmana danışabilirsiniz eğer böyle bir durum yaşadıysanız ya da kendinizi suçlamaktan kaçınıp yasınızı tutmaya izin verdiğinizde, yani üzülmeye izin verdiğinizde, yeni arkadaşlıklar için bilinçli hedefler belirlediğinizde, kendinizce bir destek sistemi oluşturduğunuzda vücudunuza daha kolay atlatabileceğinizi söylüyorlar. Daha kolay atlatamadığınız zamanlarda bir uzmana danışmayı unutmayın. Çünkü bir romantik ilişki gibi arkadaşlık ilişkisi bitince de zihnimiz tepki veriyor. Unutmayın. Hatta belki de daha fazla.

0: hızlı bakım ve lastik servisi ve 7/24 yol yardım hizmeti. Bölgenin gücü, Pehlivanlar Otolastik katkılarıyla hayatın ritmi devam ediyor.
1: Hayatın ritmi devam ediyor.

Yaz başında en çok dinlediğim şarkıyı da Sığamıyorum. Genelde bir önceki yazlıklara sığamayınca aklıma gelen şarkıdır. Bengü'nün Sığamıyorum şarkısı her yaz başında dinlenir. Bilir bilenler, bu şarkıyı dinleyenler vardır aranızda, mutlaka bir kez daha söyledik. Peki yaz sonunda ne durumdasınız? Hala sığamıyor musunuz o yazlıklara? Peki geride kalırken Bengü, şaka bir yana. Çok sevdiğimiz Bengü şarkılarından bir tanesiydi. Zeynep Bastık'la devam edeceğiz. Zeynep Bastık son zamanlarda biliyorsunuz evlilik haberleriyle konuşuluyor. Geçtiğimiz hafta bekarlığa veda partisi yaptı ama ben biraz daha müzikal açıdan bahsetmek istiyorum kendisinden. Teoman'ın hafızalara kazınan eserleri Teoman Şarkıları projesiyle yeni yorumlarıyla buluşmaya devam ederken Zeynep Bastık ve Tolga Akdoğan Teoman'ın çok sevilen iki yabancı şarkısını seslendirdi ve geçtiğimiz cuma günü tüm dijital müzik platformlarında yayına düştü, haberiniz olsun. Teoman'ın çok sevilen şarkısı iki yabancı Şebnem Ferah'la birlikte seslendirmişti. Bu kez Zeynep Bastık ve Tolga Akdoğan yorumuyla paylaşıldı. Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren dinlenebiliyor. Peki biz neyle dinleyelim Zeynep Bastık? Bundan böyleydi. Radyolarınızda, hayatın ritminde.

pazartesi stresin en yoğun olduğu gün diyorlar ama biz gayet keyifli, gayet mutlu bir iki saat geçirdiğimizi düşünüyorum. Kulağınız hayatın ritminde olursa pazartesidir. Hatta hafta içi her gün daha keyifli olacaksınız. Unutmayın, günün keyifli haberleriyle, günün en sevilen şarkılarıyla, hafta içi her gün hayatın ritmiyle ben Rayna yanı başınızdaki radyodayım. Ben Rayna mikrofon başındayım. Yarın da görüşeceğiz. Bugünlük bize ayrılan iki saati tamamladık. Bugünlük hoşça kalın. Yarın yine hayatın ritminde buluşmak üzere. Güzel bir hafta olsun hepimiz için.

ve bütün dünyaya huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi. İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A. Mevlid Kandili'nin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine bereket, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesine Yüce Allah'tan niyaz ediyor. Tüm üyelerimize, değerli veli ve öğrencilerimize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Öğrenci ve personel servisi, sınırlı sorumlu Asil Tur Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu adına Başkan Niyazi Sinsar. 544-375-2745. Mevlid Kandili'nin ülkemize, İslam alemine ve bütün dünyaya huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 1728. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 2353. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.
0: Geniş çapta, yerinde bölgesel hizmetleriyle bölgenin gücü, Pehlivanlar Oto Lastik katkılarıyla hayatın ritmi. Hafta içi her gün 12 ila 14 arası, tekrarıysa 19 ile 21 arası 99.5 Radyo Moni'de. Radyo Moni'de. Radyo Moni'de.

0: Pehlivanlar Oto Lastik farkıyla Lassa, Bridgestone, Dayton markalı lastiklerde yetkili bayi güvencesiyle ağır vasıta, kamyon, tır, iş makinesi, forklift, zirai gruplar, taksi, minibüs ve tüm araçların lastik satışı, lastik kaplama, zarar görmüş lastiklerin tamiri, lastik değişimi, binek araçların ön düzen, duruş, balans işleri, jant düzeltme, jant satışı, lastik oteli hizmetleri, 7/24 yol yardım hizmeti verilmektedir. Lastik adını aradığınız her türlü hizmeti en uygun fiyata uzman personelimizin ve modern ekipmanlarımızın yardımıyla Pehlivanlar Oto Lastik güvencesiyle alabilirsiniz. Pehlivanlar Oto Lastik, Kuzeykent Şube, Kuzeykent Mahallesi 26. Sokak, numara 17, Kuzeykent Sanayi Sitesi, 0366 215 17 28. Pehlivanlar Oto Lastik Kaplama, Halife Köyü, Halime Çavuş Bulvarı numara 8, Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu, 0366 222 23 53. Kaliteli ürün yelpazesiyle bölgenin gücü Pehlivanlar Oto Lastik. Uzman kadrosu, profesyonel şehir içi ve şehir arası taşınmanın en kolay yolu Özay Nakliyat katkılarıyla Karnaval. Hafta içi her gün sabah 7 ile 9 arası, akşamsa 17 ile 19 arası 99.5 Radyo Moni'de.
1: Hayalinizdeki ev Güneyli İnşaat güvencesiyle gerçeğe dönüşüyor. Modern mimarisi, akıllı ev sistemi, yerden ısıtmalı konforu, merkezi sistem altyapısı ve 12 santimetre taş yünüyle üstün ısı ve ses yalıtımıyla tasarlanan geleceğin evleri sizleri bekliyor. Kapalı otopark, kaliteli ince işçilik ve her ayrıntısı özenle planlanan daireler. Konforun, güvenin ve yatırım değerinin buluştuğu yeni adres. Detaylı bilgi ve satış için Güneyli İnşaat'a bekliyoruz. İnönü Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Karşısı. 541-201-8088 542-532-2872. Güneyli İnşaat, geleceğin evlerini bugünden inşa ediyor.
2: Telefon santral sistemleri, telsiz sistemleri ve kablolu kablosuz ses yayın sistemleri.
3: Teknolojide kalitenin adresi Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi, İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak numara 8 Taksim A.
2: 0549 212 3366 www.haruntelekom.com.

Mevlid Kandili'nin ülkemize, İslam alemine ve bütün dünyaya huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Harun Telekomünikasyon ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi. İnönü Mahallesi Afşin Bey Sokak, numara 8 Taksim A. Mevlid Kandili'nin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine bereket, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesine Yüce Allah'tan niyaz ediyor. Tüm üyelerimize, değerli veli ve öğrencilerimize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Öğrenci ve personel servisi, sınırlı sorumlu Asil Tur Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu adına Başkan Niyazi Simsar. 544-375-2745. Mevlid Kandili'nin ülkemize, İslam alemine ve bütün dünyaya huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Amatör Telsizciler Derneği Başkanı Harun Karabıyıkoğlu.

seni gelip böyle çalan bize düşman.

Sakin cebi bak bak dedim aksar. Hadi kalk sar başa aksak dedim aksak. Diyor kalk bak ritim aksak. Hadi kalkıp bir de yazsak. Ne de olsa çuğ kaypak. Kime sorsak rap yapmak.

sarayıma. Hey, hey, hadi gel beni yerden yere vur.